Nukuru ni kasine, kasine ni kasine sa. Sene fabure, denga fabure, magata fi ani magata be. Bana sa jodi ide joni wali. Kura maga ne mago juma, ne mago juma, dene kura ni la folo folo. Mande mago ka, mago muni kare kunya mawali.